Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düynögö özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şinjangdı körsötöbüz.

0: 26 yıllık bir toptan rayın 9 cumuşçuğuz maçları denerek et yarışı tik-tak top türü, çeçi üçü yarışı bu ortala oblasında öttü. Yarış 5. ayın 22. günü çeyin ulanat. Bütün yandan gelgen 35 ökülleri komandası 340'tan aşuğun denerek etçi yarışıqa katışat.
1: 5-nji aýdyň 22-nji gününden başlap Ürümçi Aba jolu Ürümçi Yülen Fuzhou, Ürümçi Lanzhou Çangşadan turgan 2 aba jol gatnamyny galybyna keltirip, Ürümçi Nanchong Nanjing aba jol gatnamyny tygyzlaşdyryp, Şinjan menen jaýky tatyl taşymaly büýür gyzytgan saýahat şaharlary arasyndaky meýkindik torundaky bir demçi tygyz tokuy.
0: 2026 yılda gadattaki joğuru oku jay mekteplerinin dene tarbiye törüne okuçu kabulduğu kesiplik sınosunun natijasını tekşer üse istimasi. Bugün 5. ayın 20. günü saat 12'de resmi açılat. Oşul gizde sınav bergen okuçları Şinjan Agartu sınav ordunun hükümetlik toru jayetine çıkıp, özünün natijası jana riyetin tekşerisi bulut. Emi, büt Şinjan'da 16 şahardan aldı uzak 24 saat gavarayının aldı malumat uastar. Örümçüde gün açık bolup artından gün ala bulutuna tavanın temperaturası 8-18 Celsius gradus jyluu, batış tündükten 4-5 bal şamal çıgat. Altayda gün bulutu olup artından açıla tavanın temperaturası 1-17 Celsius gradus jyluu, tündükten 3-4 bal şamal çıgat. Çöyçökte gün açık, havanın temperaturası 4-20 Celsius gradus jyluu, çıgış tündükten sıdırım jil jüret. Kuljada gün bulutu, havanın temperaturası 11-25 Celsius gradus jyluu, çıgıştan sıdırım jil jüret. Bu ortalada gün açık, havanın temperaturası 7-23 Celsius gradus jyluu, tündükten sıdırım jil jüret. Karamayda gün açık, havanın temperaturası 10-23 Celsius gradus jyluu, tüştükten sıdırım jil jüret. Kuytunda gün açık, havanın temperaturası 9-22 Celsius gradus jyluu, çıgış tüştükten sıdırım jil jüret. Şıhanzda gün açık, havanın temperaturası 9-22 Celsius gradus jyluu, çıgış tüştükten 3-4 pal şamal çıgat. Sanjyda gün açık, havanın temperaturası 9-21 Celsius gradus jyluu, çıgış tüştükten sıdırım jil jüret. Komulda zırak çağın cavartından gün açılat. Havanın temperaturası 6-24 Celsius gradus jyluu, çıgış tündükten 4-5 bal şamal çıgat. Turpanda gün bulutlu olup artından açılat havanın temperaturası 18-30 Celsius gradus jyluu, çıgış tündükten 5-6 bal şamal çıgat. Korulda gün bulutlu olup artından açılat havanın temperaturası 14-30 Celsius gradus jyluu, tüştükten sıdırım jil jüret. Aksu'da gün bulutlu. Havanın temperaturası 16 Celsius gradus jyluu, 31 Celsius gradus ısık, çıgıştan sıdırım jil jüret. Artışta gün bulutlu, havanın temperaturası 17 Celsius gradus jyluu, 33 Celsius gradus ısık, batış tündükten sıdırım jil jüret. Kaşgar'da gün bulutlu, havanın temperaturası 18 Celsius gradus jyluu, 38 Celsius gradus ısık, batış tündükten sıdırım jil jüret. Hotende gün bulutlu, havanın temperaturası 19 Celsius gradus jyluu, 38 Celsius gradus ısık, tüştükten 3-4 pal şamal çıgat. Jogoruda hawa raýynyň aldym maglumat ukdyňyzlar. Bugünkü jaňlyklar beribiz öz aýaldamasyna jetdi. Ukganyňyzlarga rahmat. Bul jolku beribizdeki makalalarda gotorgandyr Abdumejit Musa, Roza Gyzaýbek, Gülkada Akın, dektorlary Gülnar Abdurasul, Abdunur Saken, baklawçy Ömürbek Toktubek, redaktorlary Asgat Gamza, Kaçgarbay Turdaala. Jogap redaktor Alan Romusa. Dagda köp mazmunlardy ukdyňyzlar je görgüňizdir gelse solution abonatlar terminalyny çyryp alsaňyzlar bolat.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniri sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniri sahnası attuu berüüsü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölüp sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot çörülgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, atto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Eşta kadrlara şımalana iştep, ar bir armımızda göpçülüktün kreşesin arttırıp bayuğa baştaymız.
1: Genri getken darıkat tala, altın toprak, jağı doğurduku, jağıça dikandardın gerimetine çakıldırat.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Kenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

0: Jonxwa madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxwa madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonxwa ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonxwa'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada cevap berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sıkınot içinde cevabın bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: başkası bul tuyup çıgu, aşkazan içegi orusu siyaktu diyen soluk maseleleri jaňydan jumuştangandar tobunda bir gyla göp görülörün. Üýi bile doktorlar menin gelişim tüzügi şükendän giyin, bul toptun ooru görsetigi wagty bolbo, doktorga görünüşi ontoylu bolbo siyaktor ýaly gyýyn maseleleri çeçile turganyny tanyşdyryp mundaý dedi. Alar özgüçülüngün salamatlık başkaru aldın gelişu nomru gaynarı. Öneke doğruları uzun mezgildü resi ve koşbağıttı kotorup tağırlı jaşıl jolu siyaktu teylülerden bağırlanı alat. Talu jerge, çaptak çaptu, ukalu lonko koyu, yine sayu siyaktu juhu yiyemçilgi teylülerü dağırlanı kapsızdandır usarkulu hesepten götürülüt. Özdür abdan az garajat üstün alat. Abdunam Rayonduk Salamatlık Sakto Densoluk Komiteti Negizgi Katmarı Salamatlık Sakto Densoluk Başkarmasının Nurun Basar Başçısı Van Fei Bayıl. Abdunam Rayonuz Üyü Bülü Doktorlar Menin Gelişim Tüzü Teylüsün Sezününün Darajasını Östürü 3 Yıldık Hareketin Baştağının. Sapatını Östürü Pereketini Artıru, Teylünü Kıldaştırı Varıklı Negizgi Katmarı'dan Dağarlan Uğamsızdan Durusun Sızıl Bekemde. 2028 yılı barganda Abdunam Rayon boyunca Üyü Bülü Doktorlar Menin Gelişim Tüzü Teylüsünün Kaptu Salıştırmasının 75%'dan aşırıp, Tüyündü Kişiler Tuğu Menin Gelişim Tüzü Salıştırmasının 80%'dan aşırını güçöp kolu geltire turganı tanıştırıp mınday dedi. Jeş tipteki daarlo birleşme tulku kuruluşun aralıcı gılıp, sapattu daarlo baylıktarın tömöngü tüşürüp, oğrun aldırını tırtma öktüp, jogoru darajalı doktoru hana, adislerin üyü bile doktorları tovuna girgizüğünün uzun mönüttü mekanizmin kurabız. Oşonu menen birge internet koşulgan üy bilö doktor ongayındaky gelişim tüzüü teýlüsini tereňdetip, müňözdeme berüüjüne daarlyw, jalpylyk, tazalyk, oşondoy ele dene salamatlygyny tekşerüü, sandyw maglumatyny şydyrlaşdyryp, AI koşumça ziýarat kyluw, oşondoy ele öz aldynça gelişim tüzüü çakan programmasyny iliktep, teýlüü bereketini östürip jurtçuluktan üy bilö doktorlaryna bolgan işenç menen moýundoo darajasyny sızyl güçetebiz.
1: Görkem jungo sapara
0: 5-nji aýdan 18-nji güni Şyýhu şahary tukum gurt bolugy taýagan baalu, seýrek jolugyçy suw jandyklaryny köbeýtip suwga goýa berip gymylan ötkerip, Köýton daryasynyň tömenki agyrındaky Ganjaqu Söksöl Tokoy mamleket darajaly tabygy goruk raýony Udaoçwan suw alabynda 19,000 jasandy köbeýtilgen jungar ýaly balyk çabagyny goýa berdi. Emi bu jönündäki habardy gazetleri. Şeyhu şaharının Totey aylındakı Jungar yağlı balığın jasandı göbeytü bazasından Nakmaydan'dan ülgü alıp, salmağın ölçü, uzunduğun ölçüsü yaptı birisiyle katağın barışlardan giyin 19,000 Jungar yağlı balık çabakları hapta onağa cüktülüp, Ganjaqu Söksöl Tokoyu, Mamleket Darajalı Tabiqi Koruk rayonundakı Udaoçwan su rayonunda taşımaldanıp, göbeytüp koyu verildi. Şeyhu şaharlık aylçar baylık iştah idarası, malçarbaçılık işkanasının muduru Sümpın gavar çıgamınday dedi. Bul jolu göbeytilip koyu verilgen yağlı balığı 200,000 jasandı jolu menen göbeytip yetiştirgen. Yağlı balığının tanda balıngan, ar birinin uzunduğu 9 cm, salmağı 8 gramdan aşat. Mınday yağlı balık çabaktara semiz bolup talada jaşo gurbatınan sayın şay gilet. Jungar yağlı balığı katu söğüktü balıka tağındı olup Şinjan'da ile barı özgücü türü septilet. Al, bu urçun odanı Sancı şarı, Bortala şarı siyaktur ayındırığı geniri taralgan. Aldın kıgılımda aşıkça balık karmo, sırttan candular türlerin girgizü siyaktu sebeptir aynan. Japayı Jungar yağlı balığı türü tobunun sanı çukula zayıp, getken. 1998 yılı Jungu tukum kurt bolu govuna varıp kalgan canavarlar kızıl gitevine girgizilgen. 2019 yılı Abdunam rayonumuz jağınan birinci darajalı uğurgul oturgan suu canavarları, japay hayvanatları katarına girgizilgen. Uçurda Jungara yağlı balığı tek Ebnur Kölü, Köyton daryası Ebnur Kölü alavına taralgan. 2023 yılı Şeyhu şaharı Jungar, yağlı balığın jasandı göbeytü bazasını kurdu. Şeyhu şaharda gayelçar baylık iştah idarasının kizmatkeri, Mın Fın Azırga Çeyin, Şeyhu şahar ulandı 3 yıl talağa jalpı 44,400 Jungara yağlı balığın koyu bergenin tanıştırıp mınday dedi. Japayı türü toğusanın önümdü toluqtap köytündar esalabındakı ekologiyalıq sistemanın gayra kalıbına gelu arışın başımdattı. Mından giyin biz yalu balığın göbeytü jana korguo epkinin arttırıp, Şinjan jergilindeki jandıktardı korguonu göp türdülöştürümünün birge adam jana tabiqa şaykeşti çoğu jaşay turgan qoğuz şikunu orto kurup çıqabız.
2: Şinjan çınında sonun jeri.
1: Geçö 5-nji aýdan 19-njy güni 16-njy jolku jungu sayakat güni sapattuu sayakattan baarlanyp goz toog daýralaryny çogu aralaýly degende negizgi tema kıldı. Uçurda bir gança gündön beri Abdunam rayonubuzdun jer-jerleri mol türkün tüstü gıymıldardı ötkörüp, çar taraptan gelgen sayakatçılarga Şinjan sayakatının bötönçü tartımdılığın sezindirdi. Emi stansiyabızdan bul jönündeki universal kabarnuğa sızdar. Hoşu toodanı Altın Kum Sayronu sayakat esalur ayınında ırbi oyun numurları madaniyet sayakatı tanıştıru, özgüçü atabala sayakat siyaktu gıymıldar göptügün sayakatçılar

Doğu daireler arasında bayguç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jumgo Şincan'da görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushiting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

altın beşik matto beri hüz öz yaldımasına gelip çetti. Bir önümen dilişi attı üşen alul alpardım, hardak tuğarmandar. Emki beri hüzden qayradan yoluşkanca, so salamatta olunuzdar.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının janlıktarını uyup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügü mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü çübek cipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların birbirine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şıting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayhucolu casalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü arımı taştaldı. Hurmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.